yaşadığım aşkların en güzeli sendin. Devlerin aşkı gibi büyüktü bizim aşkımız. Unutamadım seni.

Assalomu alaykum, hurmatli radio yong'uvchilar. Anglayotganingizlar TRT'ning Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yil 2-iyun seyshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio yong'uvchilar. Anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turkcell 3A, Turkcell 4A sun'iy hamrohlari va radioyimizning internet sahifalari www.trtuyg'ur.com yoki www.trtuyg'urcha.com va yoki www.trt.net.tr yansızıq uyğur qatarlıq internet adresləri arqılıq bevasitə anlığılı boladı. Anlatışlarımızın təkrarını hər günü Ankara vaxtı etigən saat 5-dən 6-dı keçi. Ölümçü vaxtı etigən saat 8-dən 9-qıçı boğan arlıqda qısqı dolqun 31 metr 9465 kilogertistə süni həmrə və internet arqılıq anlığılı boladı. Hörmətlik radiyo anlığıçıla. Anlatışımızın bugünkü cedvilde haberle yıldızların yanırgan sada Türk dünyasının münevverleri qatarlıq programmalı ve her kıl nakşı müzik alaba bulup aldığımızdaki bir saat boyunca sile bilen bilip olamız. Bugünkü programmalarımızda ben Abdülaziz Riyasetçilik kılımın.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, emde haberle anlayısılı. Bunun da Türkiye rayonu yanılıkları, şundakla dünya vaziyetiyle münasebetlik en yan uçurlarını selebilen ortaklaşımız. Kaynı ondakta da kıtanla haberlerimizin tepsili mezmuları da bozsun. Erdoğan

TRT Uygurçunun hürmetlik klasmenleri, Karayla, Karaymı Türkleri medeniyetindeki istedik culağı bir karap çıkaylı. Kişinin çunkur karangılıkı da sokkan şamal, deşti bayavallarının unutulgan sızıklarını kaytidin sızıp çıkıdı. Bir yoşurun kol zamallarının üstünü ütüp taşlağa, tıllağa ve eslimlağa gidip ütüdü. Biz kıpçak şamalı edip ataydıgan nese, del muşu sehirlik deyişinin namıdır. Ütmüşünü bugün yetküzdüğün, evazını sükütge atlaştırdığın aşı kademi ikin. Kıpçak Türkleri otur eser boyuca Yavru Asya deştilerde, yani Karadeniz'den şimali, Kırım, İdil Urar leniyesi ve Şarkı Avrupa'yı sozulgan kent coğrafyada yaşayan kudretlik bir Türk toplumudur. Karayla bolsa bolup mu Kırım'ı merkez kılıp otturgu çıkan, kince Litvanya, Polşa ve Şarkı Avrupa'nın türlük rayollarga tarkalgan küçük ama yezik şiltidigan bir Türk korpusudur. İki top otturuştaki bağlanış pekatlı okşaş bir siyasi kurulmada buluşunun sırtıda tarihi ve medeni alakalı arkalık şekillendiren. Karayla Kıpçak deşti dünyasının işçisi terakkiyegan Kıpçak Türkçüsünün til mirasını zor derecede koldap kalan ve bu rayonun medeniyet tüzülüşünün ozuklanan bir top buluş süptü bilen Kıpçak dünyasının devam boğan özgücü bir tarmıkı vekillik kıldı. Kıpçak ve Karay Türklerinin en rüşen medeniyet evreşkileri ulan türmüş şeklide ve medeniyet sicilliği denik görünüdü. Kıpçaklar için bu deşti durmuşuğa dayanılan atlı köçmen medeniyeti, dastan enenesi ve ağzaki bayan kudurtu bilen şekillengen ken Yavru Asya medeniyet ufkudur. Karaylar için bolsa bu miras Kıpçak til asasını koguduğan Karay tili adli ve ölçemlik türmüş istedikisi, taş binakarlık bilen şekillengen oltraklış medeniyeti hem de alaylı kol yazmıla bilen ağzaki eslimide davunlaşkan küçlük medeniyet sicillikidir. Kıpçaklarının en alaylı terfi hareketçen deşti medeniyetini yukarı ağzaki edebiyat ve cengivar köçmen türmüş şekli bilen birleştiği gelikidir. Bolsa Karaylağının en özgüç terfi bu Kıpçak til ve eslimi mirasını olturak turmuş köçüş ceryanında onu tekimi içki dünyayı yüzünüşlük, sükütlük ve tikisli merkez kıygan bir medeniyet istedikisiga aylandırgallıkıdır. Karayla Kıpçak deste eslimisinin içi de özgü has bir medeniyet istedikisi kurup çıkan halıklarının biridir. Ulanın kimliki tarihi silkinişle, tılının izleri ve köçüşle kaldığın sükütlük haritele arkalık şekillengen. Turaklık bir kilipten taşkırı zamanın ötüşü bilen kaydının kurulgan bir yaşaş şekli süpüdü mavcut boğan. Bu yaşaş şeklinin en düşen terapi adilik bilen yögelgen istedik düşençidir. Közgüz kılıçtın yırak, ölçemlik ve çunkur bir hayat duygusu içi de makan,

Fakat bir panahlanış orduğun emez. Belki esliminin taş, yağaç ve boşluk bilen kurgan tankınlıkıdır. Her bir inçki nokta ötmüşünün sükütlük bir izini taşıydı. Kıpçak coğrafyasının kendi ufkı kara istatikisi de içki dünyanın nazuk bir süzümçallıkı kaylındı. Bayavanın uçukluğu öz oranını inçki noktalığa dayanılan bir tuyguğa boşluk verildi. Ve küçük neresiyle çunkur mena toşağan bir belgege aylındı. Til bu dünyanın en güçlük toşuğuçsudur. Kıpçak Türkçüsünün izlerini saklıgan karay tili pekat bir alakı kurarlamaz. Şunun ile birge bir eslim şekildir. Ağzaki enene mübalığıdın yırak, küçük ama çunkur dakikayla etrafı şekilleniş cereyanında zaman bir tüz sızıklık emez, belki katlamlık bir kurulmağa erişidu. Ötmüş bugünün işi de yaşavatkan bir sahi halatını davumlaştırdı. Kıpçak ve Karay Türklerinin en rüşen medeniyet evrişkileri, turmuş şekilleri ve medeniyet sicillikleri içi de inek görünüdü. Bu cereyanda Karaylağının okşumağın coğrafyalagi tarkılışı medeniyetini parçalap taşlaşının ornuğa onu tekamı katlamını kalgı keltüken her bir yeni coğrafya kovunu eslemige yeni bir şiiri izah katkan. Şu sebepten Karay medeniyeti turgun bir enenimiz. Belki üzlüksüz hareket kıldığan bir mena kurulmasıdır. Özgürüş bir üzülüp kılışemez, belki sicillikinin başka bir şeklidir. Kıpçak Şamılımı en şu sicillikinin namıdır. Yönülüşü üzgergen bozumu mavcutluğunu saklap kalan bir şamalga okşaş, zamanlarının içi de ekşin davunlaştırdı. Bugün karayladın kalan izla taş binalarda, konutikislerde ve sükütlük hikayelerde yaşayışın davunlaştırmakta. Çünkü bazı avazlar yok almaydı, fakat şeklini özgertip mavcutluğunu davunlaştırdı. Şuna yıldızların yükselgen sadala bugün mü yenili anılınıp durmakta. TRT Uyghurcu'nun hürmetlik klasmelleri, yukarıda yıldızların yükselgen sadala namlık programımızdan aldığında. Keler hafta yana okşar vakitte kayıt görüşkü zaman boğaysla. Hayır hoş.

Nazarlıq namlıq programımızın bugünkü bölümədə Geyikli Baba haqqıda toxtulumuz. Qınındaqda xalqaralıq münasibətlər mütəxəssisi doktor Cemil Doğacıbəknin bu haqdakı analizğa qulaq salğa istilə. Geyikli Baba Osmanlı dövlətinin quruluş dövründə yaşayan rivayətlərdəki bir türk mütəsəvvib yetəkçilərindən biridir. Geyikli Baba 13. ve 14. əsrlərdə Anadolu'da Xoca Əhməd Yesevi ənənisində davamlaşdırılan Xorasan əvliyalar qatarının orun ağan bulub, o həm dini, həm mədəniyyət sahəsində üçməz izlanı qaldırılan. Geyikli Babanın hayat hikayesi Türkistan yaylaqlarının Anadolu tüpraqlarına sızılan bir köçüş ve mərbət müsabısıdır. Cənubi Azərbaycanın Xoy rayonunda doğulub öskən və Əhməd Yesevinin əgəş küçülürdün boğan Baba İlyasın şagird süpüdü də təlim alğan. Bu nöqtədən qarağanda Geyikli Baba Türkistan dalısıda bıx urğan Yesevi dərvişlik ənənisinin Anadolu'daki vəkillərindən biridir. Geyikli Baba bu mənəvi qazatçılar karvınının tallanğan bir əzaz süpüdü də Orxan Qazi dövrdə Anadolu'a kilib xizmətki girişkən. Onun türklüki pekatli nesibi bilenle emez. Belki onun tesevvüb çöntüsü bilenme namayen buludu. Geyikli Baba Ahmet Yesevi'nin kenkosaklık, saddılık ve türkçü bilen tebliğ kiliş prinsiplerini Anadolu'da yaşınatkan. Osman Gazi ve Orhan Gazi devirde bulup mu Bursa etrafı Batur Evliyalarının faaliyet meydan idi. Geyikli Baba Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında İnegöl, Bursa rayonu gekelip uğurlaşkan ve rayonunun hem İslamlaşışı'a hem Türklüşşü'ye mühim töhbelerini koşkan. Bursa tek fetih kılınıştın ilgiri şehir etrafında zaviyesini kurup yerli halkı İslam'a gelip kılışka, kumullarını fetih kılışka girişken. Şundakla 1326 yılı Bursa şehrini fetih kılış gazatı'a şagirdler bilen bile katlaşkan. Uruşqa buğu üstü dikirgen. Muntizim armiya teke toluq kurulmağan bu deslepki devirde Geyikli Babanın kol astıdaki Türkmen Gazi dervişle fetihlerde aldın kısepti orun elip yeni devletke zor payda elip gelgen. Orhan Gazi Bursa fetih kılınğan denkin Geyikli Babanın şöhretini anlap onu çunkur hürmet bildirgen. İnegülge yakın bir yedini kiyinçiye Baba Sultan dep atalgan onunla vəxp qiygan. O yerde bir zaviye ve külliye bina kıldırıp, Geyikli Baba ve onun şagirdlerinin hizmeti sunğan. Buna bilen Osmanlı sultanları bilen Batur Evliyala utturusudaki kumul birliki işk aşkan. Geyikli Baba Osmanlı'nın menevi kurguçuları arasında mühim urun tutkan. Geyikli Baba'nı başkalarının ayırıp durduğun en körünürlük alaydılaki ismidirli məlum boğunu da buğu obrazıdır. Anadolu'a kegendi mi bir çoğun buğuğu minip sefer qiygan. Etrafıdaki buğulanı halıqançı yütkeş keramıdı geygi boğan. Şunlaşka Geyikli Baba laqımı bilen atalgan bu zat, Türk mifologiyasıdaki hayvallağa mukaddeslik bir iş ənənsinin İslami bir ifadisi dep qaraşqı buludu. Əmriyette qadimki Türk ittiqadı da mukaddes hayvanı hesaplanğan buğa, Geyikli Babanın şəxsiyeti de İslami bir simvol qaylanğan. Rivayetlerde onun duaları bilen Bursa etrafında molçuluk ve berketten aşkallıkı, boran çapkullarının tohtuqallıkı, Türk askerlerinin galibi kıyqallıkı bayan kılmıdı. Xalık kumulda taht kurgan bu kişinin himayesi girişi üçün onun makbirisige Aziz Nezir Çırak

Geyikli Baba Türk tesavvuf en'enesinde Gazi Derviş tipinin en güzel üzgülürdün birini namayan kılıdı. Hem mücahitlik hem evliyalık süptini üzüdü mücessemleştirip, bir tereptin can meydallarda kiliç oynatsa, yani bir tereptin hanıkası da kümüllegi şüphe bekşitirgan bir yolbaşlıkçı boğan. Türklerin menevi dünyası da Geyikli Baba'nın tesiri hilhem davamlaşmakta. Bursa'nın Kistel Naisi'ki Karaşlık, Baba Sultan Yiğitsidki Mekberisi ve Camisi hazır mı ziyaretçiler için uçuk. Esirler yaşayan çınar derekleri astıdaki tamları buğu müngüzleri bilen bizelgen bu adet tikçi makam, medeniyet inimizde çunkur yıldız tartkan bir kıymetinin belgi süptü de yaşlamakta. Geyikli Baba'ya ait rivayetle Dastalla ve Yercay namları onun hem tarihi şahıs hem rivayetlerdeki bir mutsevup süptüde kabul kılınganlıkını göstüp birido. Hulasılgende Geyikli Baba'nın hikayesi Türk milletinin İslam bilen yugurulgan medeniyet kimlikinin ve Anadolu'nun vatan kılınış ceryanının menevi terpine kisettirdi. Ahmet Yesevi'nin miras kalan hikmetlerini Türklük ini ve tügümez köngül baylığı bile yugurgan Geyikli Baba, Anadolu'da Türk-İslam sümvallarının birge aylangan. Geyikli Baba'nın hatirisi evlattın evlatkı yetküzülüş bilen birge, milli ve menvi kımmetlerge ilham verişini davamlaştırmakta. Kadirlik radyonluğu için aziz karındaşla, yukarıda halkaralık münasebetle mütexessisi Dr. Demil Doğaç İpek'nin analizini aldığında. Kiler hep de yeni başka yeni münevverlerimiz bilen tonuçkışı aman boğa isle, hayır hoş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aiç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
4: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este es Radyo Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
13: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hürmetlik radyo yuvanlıkçıda. Anlatışlarımız ahırda bugünkü mühim haberlerimizden kısıkça mezmurları neslep eteyli. Erdoğan Türkiye'nin rayonunun kan tükülüp kaytetini şekillendirilmiş tirişçallıklarına karşı durup atkallığını bildirdi. Trump aldığımızdaki eptişide Amerika-İran uruştuktuşu gelişimi ve Hormuz boğazının açılışının kütle atkallığını bildirdi. İran Amerika'nı kahlandırıp, İsrailiye'nin Livan'daki uruştuktuşu kılaptık kılış kılmışlarının akıbetine silah mesul bolu silah dedi. Rusya'nın raketa ve uçku hücumları da Ukrayna miqyasında 9 kişi kaza kıldı. Aziz dostlar, şunda kılıp bugünkü anlatışlarımız muşerde ahırlaştı. Ertiyen muş vaqtta oxşaş şastotlarda Türkiye, rayon ve dünya yanılıkları bilen huzurunladı boğucu. Hemenlağa amalıq yer bolsun. Xeyr hoş.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Türk dünyasının medeniyet hazineleri.

0: bu yılda Sabantuy bik gungli uzdu Sarit. Elle sen kilip gitgene, elle dostlarım fail kilip gitgene yine tağında maturak buldum ikensin, gungulerek buldum ikensin indi.
1: Bihisap rahmet sözleri işitkenden sın, hem videoların korağandan sın, şundan da bu beyremnin nişaklı, matur uzganın kuresin. Bu bir zor bahit.
0: Kişi kubiydi. Jeygi siler başlangançı. Eyde Mart, May ayında ütkerik digeş. Bine hava turşu da bik matur idi. Şulay bit. 20 gradus buldum iken soğuyundu. Isı da tuğul. Urta hava. Cilde vaktinde isip yangır da vaktinde yava. Şuna kuren şu vakitte ütkerik ciberdi. Kişi bik kub geldi. Üzünde kurdun yine kişi bik kub geldi. Minge yakın kişi çamaladık indi biz.

Gün çoktandırdı buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek derece.

0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zbor va glas otna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
4: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.